Irak, yok da kuku gibi aynı. Paran o aslında ne de ya? Sırıttı kuzak etti aynı. Selekse yolu meli olmuştu.